0: kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Türk Roro gemisi Karadeniz'de drone saldırısına uğradı. 13 Türk, 22 mürettebat tahliye edildi. 3 kişinin durumu ağır. Mecliste bugün partilerin grup toplantıları var. Gözler CHP ve Yeni Parti'de olacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu göreve dönmesinin ardından ilk kez mecliste kürsüye çıkacak. Özgür Özel de partisinin ilk grup toplantısında konuşacak. Terörsüz Türkiye süreci yasasına son şekli verildi. Çerçeve yasa AK Parti grubunda mecliste imzaya açıldı. Bu konuda yoğun bir görüşme trafiği de yaşandı. Düzenlemenin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. DEM Parti heyeti İmralı'ya gidip Öcalan'la görüşmüştü. Bu yasayla tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz denildi. Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Türkiye, Mısır ve Katar Gazze'de sivil kayıplara neden olan İsrail ihlallerini şiddetle kınadı. Etimesgut Belediyesi Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli dün tutuklanmıştı. Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı. 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle tutuklanan Asuh Mahruki hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Adalet Bakanı Gürlek randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Şura'da üst rütbeye terfiler ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecekler belirlenecek. ABD Başkanı Trump, İran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. İran'sa Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini, yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk toprağı Ceuta'da yaşanan kitlesel göç hareketi Avrupa Birliği'nde görüş ayrılığına neden oldu. 27 ülke sınırlar ve serbest dolaşım konusunda tarihinin en ağır görüş ayrılığıyla karşı karşıya. Sosyal medyada yayılan sınırlar açıldı söylentileri üzerine Ceuta'ya geçen binlerce paslı göçmenden büyük bölümü günler sonra ülkelerine geri döndü. Geri dönen göçmenler açlık, susuzluk ve kötü yaşam koşullarıyla karşılaştıklarını belirterek Avrupa'ya geçme umutlarının yerini büyük bir hayal kırıklığının aldığını söyledi. Danimarka'da zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni uygulama kapsamında ilk grup askerlik hizmetine başladı. Türkiye'nin ilk yerli dizel elektrikli manevra lokomotifi Tanzanya'ya ihraç edildi.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Temsilcilerimizin playoff eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı elerse playoff'ta Sparta Prag veya Olympic Lyon'la eşleşecek. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Kralove'yi elerse playoff'ta Dinamo Zagreb veya Zalgiris'le eşleşecek. Trabzonspor'da Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros Gornik Zabrze galibiyle eşleşti.
1: Türkiye

0: Metro FM.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: TÜİK verilerine göre Temmuz ayında enflasyon aylık 1,78, yıllık %31,75 oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı ise %31,90 olarak öne çıktı. Temmuz ayının zam şampiyonu %50 artışla ayakta tedavi hizmeti oldu. En çok meyve ucuzladı. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi kapsamında 85 başvuru arasından seçilen 23 projenin 3. aşamaya geçtiğini açıkladı.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Limitsiz. Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz
2: hit müzik.
3: Estoy loca.

0: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Reklamlar.
0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Dolce Cabana, I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: 1500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Türk Roro gemisi Karadeniz'de drone saldırısına uğradı. 13 Türk, 22 mürettebat tahliye edildi. 3 kişinin durumu ağır. Mecliste bugün partilerin grup toplantıları var. Gözler CHP ve Yeni Parti'de olacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu göreve dönmesinin ardından ilk kez mecliste kürsüye çıkacak. Özgür Özel de partisinin ilk grup toplantısında konuşacak. Terörsüz Türkiye süreci yasasına son şekli verildi. Çerçeve yasa AK Parti grubunda mecliste imzaya açıldı. Bu konuda yoğun bir görüşme trafiği de yaşandı. Düzenlemenin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. DEM Parti heyeti İmralı'ya gidip Öcalan'la görüşmüştü. Bu yasayla tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz denildi. Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Türkiye, Mısır ve Katar Gazze'de sivil kayıplara neden olan İsrail ihlallerini şiddetle kınadı. Etimesgut Belediyesi Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli dün tutuklanmıştı. Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı. 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle tutuklanan Nasuh Mahruki hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Adalet Bakanı Gümlek randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Şura'da üst rütbeye terfiler ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecekler belirlenecek. ABD Başkanı Trump, İran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. İran'sa Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini, yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk toprağı Ceuta'da yaşanan kitlesel göç hareketi Avrupa Birliği'nde görüş ayrılığına neden oldu. 27 ülke sınırlar ve serbest dolaşım konusunda tarihinin en ağır görüş ayrılığıyla karşı karşıya. Sosyal medyada yayılan sınırlar açıldı söylentileri üzerine Ceuta'ya geçen binlerce paslı göçmenden büyük bölümü günler sonra ülkelerine geri döndü. Geri dönen göçmenler açlık, susuzluk ve kötü yaşam koşullarıyla karşılaştıklarını belirterek Avrupa'ya geçme umutlarının yerini büyük bir hayal kırıklığının aldığını söyledi. Danimarka'da zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni uygulama kapsamında ilk grup askerlik hizmetine başladı. Türkiye'nin ilk yerli dizel elektrikli manevra lokomotifi Tanzanya'ya ihraç edildi.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: TÜİK verilerine göre Temmuz ayında enflasyon aylık 1,78, yıllık %31,75 oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı ise %31,90 olarak öne çıktı. Temmuz ayının zam şampiyonu %50 artışla ayakta tedavi hizmeti oldu. En çok meyve ucuzladı. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi kapsamında 85 başvuru arasından seçilen 23 projenin 3. aşamaya geçtiğini açıkladı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM Otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı, ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya,
8: İzmir,
7: always with you,
8: forever Metro.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Reklamlar.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

Datça'nın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: miktar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Türk Roro gemisi Karadeniz'de drone saldırısına uğradı. 13 Türk, 22 mürettebat tahliye edildi. 3 kişinin durumu ağır. Mecliste bugün partilerin grup toplantıları var. Gözler CHP ve Yeni Parti'de olacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu göreve dönmesinin ardından ilk kez mecliste kürsüye çıkacak. Özgür Özel de partisinin ilk grup toplantısında konuşacak. Terörsüz Türkiye süreci yasasına son şekli verildi. Çerçeve yasa AK Parti grubunda mecliste imzaya açıldı. Bu konuda yoğun bir görüşme trafiği de yaşandı. Düzenlemenin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. DEM Parti heyeti İmralı'ya gidip Öcalan'la görüşmüştü. Bu yasayla tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz denildi. Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Türkiye, Mısır ve Katar Gazze'de sivil kayıplara neden olan İsrail ihlallerini şiddetle kınadı. Etimesgut Belediyesi Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli dün tutuklanmıştı. Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı. 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle tutuklanan Asıf Mahruki hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Adalet Bakanı Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Şura'da üst rütbeye terfiler ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecekler belirlenecek. ABD Başkanı Trump, İran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. İran'sa Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini, yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk toprağı Ceuta'da yaşanan kitlesel göç hareketi Avrupa Birliği'nde görüş ayrılığına neden oldu. 27 ülke sınırlar ve serbest dolaşım konusunda tarihinin en ağır görüş ayrılığıyla karşı karşıya. Sosyal medyada yayılan sınırlar açıldı söylentileri üzerine Ceuta'ya geçen binlerce paslı göçmenden büyük bölümü günler sonra ülkelerine geri döndü. Geri dönen göçmenler açlık, susuzluk ve kötü yaşam koşullarıyla karşılaştıklarını belirterek Avrupa'ya geçme umutlarının yerini büyük bir hayal kırıklığının aldığını söyledi. Danimarka'da zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni uygulama kapsamında ilk grup askerlik hizmetine başladı. Türkiye'nin ilk yerli dizel elektrikli manevra lokomotifi Tanzanya'ya ihraç edildi.
2: Limitsiz
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Temsilcilerimizin playoff eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı elerse playoff'ta Sparta Prag veya Olympic Lyon'la eşleşecek. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Kralove'yi elerse playoff'ta Dinamo Zagreb veya Zalgiris'le eşleşecek. Trabzonspor'da Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros Gornik Zabriz'e galibiyle eşleşti.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.
4: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: TÜİK verilerine göre Temmuz ayında enflasyon aylık 1,78, yıllık %31,75 oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı ise %31,90 olarak öne çıktı. Temmuz ayının zam şampiyonu %50 artışla ayakta tedavi hizmeti oldu. En çok meyve ucuzladı. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi kapsamında 85 başvuru arasından seçilen 23 projenin 3. aşamaya geçtiğini açıkladı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro. Metro.

Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklamlar. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Temsilcilerimizin playoff eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı elerse playoff'ta Sparta Prag veya Olympic Lyon'la eşleşecek. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Kralove'yi elerse playoff'ta Dinamo Zagreb veya Zalgiris'le eşleşecek. Trabzonspor'da Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros Gornik Zabrze galibiyle eşleşti.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: TÜİK verilerine göre Temmuz ayında enflasyon aylık 1,78, yıllık %31,75 oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı ise %31,90 olarak öne çıktı. Temmuz ayının zam şampiyonu %50 artışla ayakta tedavi hizmeti oldu. En çok meyve ucuzladı. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi kapsamında 85 başvuru arasından seçilen 23 projenin 3. aşamaya geçtiğini açıkladı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Just feel the music. On your favorite radio station.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Temsilcilerimizin playoff eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı elerse playoff'ta Sparta Prag veya Olympic Lyon'la eşleşecek. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Kralove'yi elerse playoff'ta Dinamo Zagreb veya Zalgiris'le eşleşecek. Trabzonspor'da Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros Gornik Zabriz'e galibiyle eşleşti.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.
9: Metro FM.

0: reklamlar.
1: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Metro FM'deki senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.

0: Mesut
1: Reklamlar.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Radyondan şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr.
1: Right there, Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada,

0: Metro FM'de favori saat sona.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: TÜİK verilerine göre Temmuz ayında enflasyon aylık 1,78, yıllık %31,75 oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı ise %31,90 olarak öne çıktı. Temmuz ayının zam şampiyonu %50 artışla ayakta tedavi hizmeti oldu. En çok meyve ucuzladı. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi kapsamında 85 başvuru arasından seçilen 23 projenin 3. aşamaya geçtiğini açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Every day I'm reklamlar. Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Rabarbalar. PSM Love Summer kapsamında elektronik müzik tarihine damga vuran The Prodigy 7 Ağustos'ta Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Sınır tanımayan enerjisi, ikonik sahne performansı ve yıllardır eskimeyen şarkılarıyla The Prodigy yeniden İstanbul'da. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Medya sponsoru Karnaval.
1: Bu şarkı Metro FM'in Türkiye'ye bir armağan.

0: reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: en sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Rade Gucci'da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: TÜİK verilerine göre Temmuz ayında enflasyon aylık 1,78, yıllık %31,75 oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı ise %31,90 olarak öne çıktı. Temmuz ayının zam şampiyonu %50 artışla ayakta tedavi hizmeti oldu. En çok meyve ucuzladı. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi kapsamında 85 başvuru arasından seçilen 23 projenin 3. aşamaya geçtiğini açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Just feel the music on your favorite radio station.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Metro FM.

0: şöyle bir...
1: Bu programda...
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: PSM Love Summer kapsamında elektronik müzik tarihine damga vuran The Prodigy 7 Ağustos'ta Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Sınır tanımayan enerjisi, ikonik sahne performansı ve yıllardır eskimeyen şarkılarıyla The Prodigy yeniden İstanbul'da. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Medya sponsoru Karnaval.
0: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Dedemilo Inferno.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: TÜİK verilerine göre Temmuz ayında enflasyon aylık 1,78, yıllık %31,75 oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı ise %31,90 olarak öne çıktı. Temmuz ayının zam şampiyonu %50 artışla ayakta tedavi hizmeti oldu. En çok meyve ucuzladı. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi kapsamında 85 başvuru arasından seçilen 23 projenin 3. aşamaya geçtiğini açıkladı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: TÜİK verilerine göre Temmuz ayında enflasyon aylık 1,78, yıllık %31,75 oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı ise %31,90 olarak öne çıktı. Temmuz ayının zam şampiyonu %50 artışla ayakta tedavi hizmeti oldu. En çok meyve ucuzladı. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi kapsamında 85 başvuru arasından seçilen 23 projenin 3. aşamaya geçtiğini açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün 17-19 arası
9: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go.
9: Hadi başlayalım.

Salı akşamı vites yükseliyor Makeba ile açılışı yaptık. Around the World'de saat 19.00'ın için seçtiğim özel listeyle radyonuzda dünya yolculuğumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin en büyük ses platformu, ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisi. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın. Açılışın selamı Mama Afrika'ya geldi. Apartheid'in 31 yıl sürgünde tuttuğu ülkesine Mandela'nın davetiyle geri dönen Miriam Makeba için Francis Jane'in yazdığı parça. Çıkışından 8 yıl sonra bir sosyal medya dansıyla dünyayı yeniden dolaşmaya başladı. Saygının en ritmik hali bile diyebiliriz. Devamı titretiyor. Ed Sheeran, Shivers İngiltere'de 4 hafta bir numarada kaldı. Tahttan indirdiği bir numara ise yine kendisine aitti. Rakip bulamayınca kendisiyle yarışıyor demek ki. Metro FM'de limitsiz hit müzik radyonuzda. Shivers.

Queen B House'a geri döndü. 90'ların klasiği Show Me Love'ın riffi ve New Orleans'ın sesi Big Frida ile kurulan Break My Soul. Beyoncé'ye 14 yıl aradan sonra ilk sol Amerika bir numarasını getirdi ve ruhu kırmaya gelen şarkı tersine tamir etti. Around the World'de Metro FM'de Break My Soul radyonuzdaydı. Yeni Zelanda'dan taze ihracatımız Fat Puppy'nin viral parçası Auckland'dan çıkıp Amerika listesine girmeyi başardı. Dünyanın öteki ucu da olsa iyi müzik her zaman yolunu buluyor. Ki zaten bu nedenle hafta içi her akşam dünyanın en iyi single'ları için Around the World'de dünyayı dolaşıyoruz. Limitsiz hit müzik radyonuzda. Freaked Out Metro FM'de.

0: canım.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

doğru okuyan İsveçliler formülü çözdü ve Ace of Base Amerika'da 6 hafta bir numarada kalıp 1994'ün yıl sonu birincisi oldu. ABBA'dan sonra Amerika'yı İsveç popuna yeniden aşık eden kayıt. Albümüyle 21 milyon sattı. The Sign Around the World'de Metro FM'deydi. 4 dakikalık bir rekor. Madonna, Timbaland ve Justin Timberlake'in kaydıyla Amerika'daki 37. ilk onuna girip Elvis'in rekorunu resmen geride bırakan parça. İngiltere'de de Madonna'nın 13. bir numarasıydı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları.

Western Marşı bu akşam funk'a büründü. Oasis'in Amerika'daki en büyük hiti. Wonderwall'u Around the World'de yapay zekanın funk yorumuyla dinlediniz. Noel Gallagher'ın seni kendinden kurtarmaya gelen hayali dost olarak adlandırdığı parça. Algoritmanın elinde dans etmeyi öğrendi. Bugünün takvim notu ise listelerin kendisine ait. Amerika Single'lar listesi Billboard Hot 100 bugün tam 68 yıl önce ilk kez yayınlandı. Doğum gününü listeyi en uzun işgal eden parçalardan biriyle kutlayalım. Uptown Funk 14 hafta bir numarada kaldı. Grammy'lerde yılın kaydı seçildi ama doğum sancılıydı aslına bakarsanız. Mark Ronson gitar partisyonunu 82 kez kaydetti. Stres onu bir restoranda resmen yere serdi. Gitarlar yüzünden mi bilmiyoruz ama sonuçta mükemmeli aramanın faturası tam olarak böyle bir şey. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenilen single'larından Mark Ronson ve Bruno Mars, Uptown Funk, Metro FM'desiniz.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

54 yıllık taşlama dans pistinin taşlarını döşüyor. Renato Carosi'nin 1956'da Amerikalı gibi davranan Napolili genci hicveden klasiği. Avustralya elinde Yolanda Be Cool 10 ülkenin bir numarasına yükseldi. Hicve eskimiyor, hatta remixleniyor. We Speak No Americano Around the World'de Metro FM'deydi. İsveç'ten Ibla Hawk Hayalim Uçmak diyen klasiğiyle 48 ülkede listelere girdi. Around the World için gökyüzünde yer açtık. Dünyanın en çok dinlenen single'ları. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Temsilcilerimizin playoff eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı ederse playoff'ta Sparta Prag veya Olympic Lyon'la eşleşecek. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Kralove'yi ederse playoff'ta Dinamo Zagreb veya Zalgiris'le eşleşecek. Trabzonspor'da Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros Gornik Zabrze galibiyle eşleşti.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: TÜİK verilerine göre Temmuz ayında enflasyon aylık 1,78, yıllık %31,75 oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise %31,90 olarak öne çıktı. Temmuz ayının zam şampiyonu %50 artışla ayakta tedavi hizmeti oldu. En çok meyve ucuzladı. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi kapsamında 85 başvuru arasından seçilen 23 projenin 3. aşamaya geçtiğini açıkladı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selvay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
10: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
2: Around the world.
8: Devam ediyoruz.

pop tarihinin en ünlü bedava solosu Quincy Jones telefon etti Eddie Van Halen, Beaded'in solosunu ücretsiz olarak çaldı. Sonuçta arada dünyanın en büyük ismi vardı, Michael Jackson. Şarkı Amerika'da 3 hafta 1 numarada kaldı. Grammy'de yılın kaydı seçildi ve Beaded Around the World'de Metro FM'deydi. Tarih yazdıktan sonra sonuçta herhangi bir yerde yıllar sonra böyle bir anonsla bile anılması bence Eddie Van Halen'ın ne kadar büyük bir sanatçı olduğunun en iyi kanıtlarından biri. Michael Jackson'dan söz etmiyorum bile. Vampir bu akşam da güneş ışığından kaçıyor ve gün batımına doğru ilerlerken Kevin Parker'ın hit yazarı Sarah Aarons'la yıllarca yonttuğu kayıt Jenny'nin rapiyle büyüdü. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Metro FM'de Dracula.

Cambridge Kütüphanesi'nden dans pistine. Üniversitede tanışan klasik eğitimli Clean Bandit mikrofona tam karşı kutuptan bir ses davet etti. Kuzey Londralı Jess Green konservatuvardan falan değil, tezgahtarlıktan gelip müzik şirketindeki stajlarda büyüdü ve buluşma İngiltere'de 4 hafta bir numarada kaldı. Grammy kazandı. Diplomayla sokağın düeti keman dansa girdikten sonra kimse yerinde duramıyor demek ki. Rather Be Around the World'de Metro FM'deydi. Tyler the Creator albüm kapağına not düşmüştü. Bu kayıt yerinde oturmak için yapılmadı. Dans, koşu, her tür hareket tavsiye edilir. Talimata uyuyoruz çünkü şeker yedikten sonra yakmak için hareket etmek lazım. Limited Hit Müzik, Sugar on My Tongue'la radyonuzda. Metro

0: Complete Lover.
1: Énergique, dynamique, limitsiz, hit music.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

şarkının orijinal halini duysanız sanır mısınız acaba? Ben albüm versiyonu çok daha fazla severim çünkü sound olarak hem zamanın ruhunu UK Garage minimalliğinde two step tempoya taşıyordu hem de bence harika bir düzenlemeydi. Ama dünyanın geri kalanı remix'i tercih etti. Thunderpuss'un kulüp yorumu orijinalin önüne geçti ve kayıt Amerika'da 4 numaraya kadar yükseldi. Whitney Grammy'sini kazandı ve remix tüm zamanların en iyi dans kayıtları listesine girmeyi başardı. Yöntem doğru olmasa da sonuç hala haklı çıkarılabiliyor. It's not right but it's okay around the world'de Metro FM'deydi. Bir gece Cannes'da David Guetta'nın çaldığı DJ setini dinleyen Kelly Rowland yanına gelip bu kaydın üzerine söz yazabilir miyim diye sordu ve sonuç şu an dinleyeceğiniz parça. İngiltere'de bir numaraya çıkan remixine Grammy kazanan ve Guetta'nın pop çağının açılışını yapan When Love Takes Over, Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda Metro FM'desiniz.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

30 yaşına gelmek üzere Ultran Athen'in 1997 klasiği Free, Marsilyalı Yujo'nun yorumuyla kulüplere geri döndü. İstediğini yapmakta özgürsün diyor. Tabii özgürlük sınırsız olmak değildir. Sınırsız olmanın adı anarşizm. Ama sınırların içinde dahi olsan istediğini seçebilmek işte gerçek özgürlük. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Belki de sınırları seçebilmektir özgürlük. Ne dersiniz? Metro FM'de limitsiz hit müzik. Sadece balıklar akıntıyı takip eder. Nehirleri takip eden şarkıcı Belçikalı The Magician'ın remix ile dans pistine kadar geldi ve 5 ülkede bir numaraya çıktı. Orijinalini geride bırakan parçalardan biri daha. Klibin koreografisi sözlerin birebir çevirisi sayılır. Baltık Denizi'nin ortasındaki İsveç adası Gotland'ın Nersholmen'de burnunda peçeli Likili sevdiğini takip eder. Yetişemeyince ayakkabılarını atıp karda yalın ayak koşar. I Follow Rivers Metro FM'de.

0: reklamlar.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
2: FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

müzik tarihinin en hayırlı sample pazarlığı kapanışa geldi. Eric Prydz, Pink Floyd'un duvarından tuğla alabilmek için tarihi bir şarta imza attı. Sample izninin bedeli, plak gelirinin okulların yenilenebilir enerji dönüşümüne bağışlanmasıydı. Kayıt İngiltere'de 2 numaraya kadar çıktı, ders belli. Değil mi? Doğru düzgün eğitim bazen dans pistinde de verilebiliyor. Proper Education, Around the World'de Metro FM'deydi. Son şarkı, arşiv madenciliğinin zaferi sayılabilir. 19 yaşındaki Fransız Kongs, Melbourne'lü funk üçlüsünün 2009 kaydını yeniden yaktı ve Fransa ve Almanya'da 1 numaraya kadar taşıdı. 18 ülkede ilk 10'a girdi. Arşiv, dans pistinin en zengin madeni herhalde. Bugünkü turu böylece tamamlıyoruz. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Yarın aynı saat, bambaşka bir rotayla Metro FM'de bir aradayız. Kongs featuring Cooking on Three Burners. This Girl radyonuzda.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: TÜİK verilerine göre Temmuz ayında enflasyon aylık 1,78, yıllık %31,75 oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı ise %31,90 olarak öne çıktı. Temmuz ayının zam şampiyonu %50 artışla ayakta tedavi hizmeti oldu. En çok meyve ucuzladı. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi kapsamında 85 başvuru arasından seçilen 23 projenin 3. aşamaya geçtiğini açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Énergique, énergique, dynamique, dynamique, limitsiz hit müzik.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Temsilcilerimizin playoff eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı elerse playoff'ta Sparta Prag veya Olympic Lyon'la eşleşecek. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Kralove'yi elerse playoff'ta Dinamo Zagreb veya Zalgiris'le eşleşecek. Trabzonspor'da Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros Gornik Zabrze galibiyle eşleşti.

0: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
1: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM Otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selvay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
1: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. A Dolce Gabbana, I feel like designer, and nothing else matters. I ride that Gucci, that Prada.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: olsun.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Chip Bobby Man, Latino Gang, Tiger.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Karnava, 5 Ulusal Radyo, 30 Dijital Radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa' atrás.

bilenler Metro FM'de. İşte onların şarkısı.